0: 105.8 MHz.
1: AFAK reformu yine hayal kırıklığıyla geldi.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya ve Avrupa gündeminde yine öğrencilerden güvenlik politikalarına, Kassel'deki yol çalışmalarından gençlerin antifaşist buluşmasına kadar uzanan önemli haberler var.

Ve pahalı kentlerde ise kiralar 800 euroya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 440 euroluk destek daha yürürlüğe girmeden gerçek kira maliyetlerinin altında kalıyor. Temel BAFÖK desteğinin 2029'da 563 euroya çıkarılması da benzer bir sorunu ortaya koyuyor. Bugünün temel güvence düzeyini 3 yıl sonraki öğrenci desteğinin ölçüsü yapmak, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışı hesaba katmamak anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle hükümet bugünün rakamlarını geleceğe taşıyarak öğrencilerin ekonomik sorununu çözmeye çalışıyor. Daha da tartışmalı olan ise bazı öğrencilerin kapsam dışında bırakılması. Evde yaşayan öğrenciler için konut desteğinin 2029'da kaldırılması özellikle dar gelirli ailelerden gelen gençleri etkileyecek. 45 yaş üstü öğrencilerin BAFÖK hakkının kaldırılması ise ikinci eğitim şansını kullanmak, üniversiteye daha ileri yaşta dönmek veya eğitimine ara verdikten sonra yeniden başlamak isteyenleri zor durumda bırakacak. Üstelik BAFÖK sistemine olan ilgi zaten ciddi biçimde azalmış durumda. 2025'te yaklaşık 570 bin kişi BAFÖK aldı. Bu son 25 yılın en düşük seviyesi. Bu tablo yalnızca öğrencilerin sayısındaki değişimle açıklanamıyor. Desteklerin hayat pahalılığı karşısında giderek yetersiz kalması da önemli bir etken. Bu nedenle asıl soru reformun yapılıp yapılmadığı değil. Bu reform öğrencilerin bugünkü hayatını gerçekten kolaylaştıracak mı? Mevcut rakamlar bu soruya şimdilik olumlu bir yanıt vermiyor. Kiralar bugünden 500 euronun üzerindeyken konut desteğini gelecekte 440 euroya çıkarmak, temel desteği ise 2029'da bugünün seviyesine yaklaştırmak, eğitimdeki fırsat eşitliğini güçlendirmekten çok öğrencilerin ekonomik sorunlarını ertelemek anlamına geliyor. Kısacası BAFÖK reformu var ama öğrencilerin geçim krizine yetişebilen bir reform henüz yok. İlk haberimizde BAFÖK reformunun rakamlarına baktık. Ancak rakamların arkasında çok daha önemli bir gerçek var. BAFÖK yetmediği için öğrenciler çalışmak zorunda kalıyor. Peki gençler gerçekten çalışmayı mı tercih ediyor yoksa onları ekonomik koşullar mı buna zorluyor? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Hükümetin kabul ettiği yeni BAFÖK reformu eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sorunlarını çözmüyor. Neues Deutschland için yazan Stefan Otta'ya göre Araştırma Bakanı Baer'in öğrencilerin üniversite eğitiminin yanında çalışmasını ayrıcalıklı bir durum ve sorun olmayan bir şey gibi göstermesi gençlerin gerçek yaşam koşullarından ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koyuyor. Üniversite eğitimi esas olarak tam zamanlı bir faaliyet olmasına rağmen BAFÖK'ün yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda öğrenci kira ve temel yaşam giderlerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin önemli bir bölümü artık geçici olarak biraz ek gelir elde etmek için değil, düzenli bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Birçoğu restoranlarda veya perakende sektöründe iş buluyor. Yazara göre BAFÖK yıllar içinde yapılan yetersiz artışlar nedeniyle öğrenciler için gerçek bir geçim desteği olmaktan çıktı. Yeni reformun da bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. Öte yandan gençler uzun süredir çalışmaktan kaçan tembel kuşak olarak suçlanıyor. Oysa İAB araştırmasına göre gençler bugün son yıllardakinden çok daha fazla çalışıyor ve öğrencilerin çalışanlar içindeki payı da önemli ölçüde arttı. Dolayısıyla sorun gençlerin çalışmak istememesi değil. Tam tersine birçok öğrenci eğitimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin geçim mücadelesinden şimdi Almanya'nın güvenlik politikalarına geçiyoruz. Hükümet değişen güvenlik ortamını gerekçe göstererek gizli servislere çok daha geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor.
Alman hükümeti BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yetkilerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Hükümet Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek bu düzenlemeyi gerektiği bir güvenlik

0: reformu olarak savunuyor. Ancak tasarı gizli servislere bugüne kadar büyük ölçüde polise ait olan bazı yetkiler verilmesini öngörüyor. Buna göre gizli servisler ev araması yapabilecek, internet ve sosyal medya verilerini daha geniş biçimde tarayabilecek, yapay zeka ile büyük veri setlerini analiz edebilecek ve bazı durumlarda güvenlik kameralarına erişebilecek. Yurt dışında ise sabotaj, siber saldırı ve askeri sevkiyatları engellemeye yönelik operasyonların önünü açabilecek. Bu durum Almanya'da ciddi bir tarihsel tartışmayı da beraberinde getiriyor. Nazi döneminde Gestapo, gizli servis ve polis yetkililerini birleştirerek büyük bir baskı ve terör mekanizmasına dönüşmüştü. Doğu Almanya'daki Stasi ise milyonlarca insanı izleyen ve baskı altında tutan devasa bir gözetim sistemi kurmuştu. Savaş sonrasında Almanya'da bu nedenle gizli servisle polis yetkililerinin birbirinden ayrılması temel güvenlik ilkelerinden biri haline gelmişti. Yeni düzenleme doğrudan Gestapo veya Stasi dönemini geri getirmese de eleştirmenler gizli servislere fazla güç verilmesinin tehlikeli bir kapı açabileceği uyarısına bulunuyor. Kısacası tartışma yalnızca güvenlik değil, güvenlikle özgürlük arasındaki sınırın nerede çizilebileceği konusunda düğümleniyor. Almanya'nın güvenlik politikalarındaki bu tartışmalı değişiklikten Kassel'in günlük yaşamına dönelim. Kassel'de ise bu kez gündemin konusu güvenlik değil, yollar ve bitmeyen trafik sıkışıklığı. Kassel'de Löschnerstrasse'nin Kasım ayına kadar kapalı kalması ve Kohlenstrasse'deki kısıtlamalar şehir içi trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Bölge sakinleri bazı sürücülerin bisiklet yollarını kullanarak veya barikatları kaldırarak yasa dışı yollar denediğini söylüyor. A44'teki tır yangını sonrası yaşanan trafik kaosu mevcut yol çalışmalarının etkisini daha da artırdı. Çalışmaların bazı bölümlerde Kasım ortasına kadar süreceği açıklandı. Kente aynı anda bu kadar çok çalışma yapılması eleştirilirken Documenta 2027 hazırlıkları veya sıcak hava kaynaklı yol hasarlarının gecikmeye yol açıp açmadığı merak ediliyor. Kassel'de trafik sıkışıklığı ve yol çalışmaları gündelik hayatı zorlaştırırken son haberimizde bambaşka bir ortam var. Bu kez yüzlerce genç bir araya geliyor. Tartışıyor, öğreniyor, müzik yapıyor ve geçmişle yüzleşiyor. Avusturya'daki Attersee Gölü kıyısında düzenlenen antifaşist gençlik kampına 18 ülkeden 900 genç katılıyor. Ve bu buluşmanın Mauthausen toplama kampı ziyaretiyle birleşmesi geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Avusturya'daki Attersee Gölü kıyısında düzenlenen 29. Uluslararası Antifaşist Gençlik Kampı 18 ülkeden gelen 900 genci bir araya getiriyor. Gençler savaşların nasıl durdurulabileceğinden faşizmin yükselişine, Orta Doğu'dan Latin Amerika'daki gençlik hareketine kadar birçok konuda tartışmalar yürütüyor. Kamp yalnızca panellerden ibaret değil. Kolektif yaşam, kültürel etkinlikler, konserler ve tiyatro gösterileri gençler arasında güçlü bir dayanışma duygusu yaratıyor. Kampın en çarpıcı anı gençlerin Mauthausen toplama kampını ziyaret etmesi. Bu ziyaret geçmişin acılarını hatırlatırken bugün yükselen ırkçılık ve faşizme karşı mücadelenin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kampın ruhu net. Gençlik bir araya geldiğinde hem umut hem de değişim ihtimali büyüyor. Bugünün haberlerinde aslında ortak bir soru vardı. İnsanların nasıl bir toplumda yaşamak istediği? Daha fazla güvenlik adına daha fazla gözetim mi? Eğitimde gerçek bir fırsat eşitliği mi? Yoksa geçmişin deneyimlerinden ders çıkararak daha demokratik ve dayanışmacı bir gelecek mi? Son haberimizde gördüğümüz gibi gençlerin bir araya gelmesi ve geçmişle yüzleşmesi geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda hala umut olduğunu gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: muafık reformu yine hayal kırıklığıyla geldi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya ve Avrupa gündeminde yine öğrencilerden güvenlik politikalarına, Kassel'deki yol çalışmalarından gençlerin antifaşist buluşmasına kadar uzanan önemli haberler var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İlk haberimiz öğrencilerden ve giderek büyüyen geçim sorunundan. Almanya'da yıllardır beklenen BAföG reformu kabineden geçti. Hükümet bunu öğrencileri daha iyi destekleyecek bir modernleşme olarak sunuyor. Ancak rakamlar reformun öğrencilerin yaşadığı ekonomik gerçekliğin gerisinde kaldığını gösteriyor. En dikkat çekici örnek konut desteği. Öğrencilerin aldığı konut katkısı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Ancak bu artış 2027 yaz dönemine kadar uygulanmayacak. Oysa öğrenci evlerinde bir odanın ortalama kirası daha şimdiden 512 euro seviyesine ulaşmış durumda. Münih gibi pahalı kentlerde ise kiralar 800 euroya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 440 euroluk destek daha yürürlüğe girmeden gerçek kira maliyetlerinin altında kalıyor. Temel BAföG desteğinin 2029'da 563 euroya çıkarılması da benzer bir sorunu ortaya koyuyor. Bugünün temel güvence düzeyini 3 yıl sonraki öğrenci desteğinin ölçüsü yapmak, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışı hesaba katmamak anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle hükümet bugünün rakamlarını geleceğe taşıyarak öğrencilerin ekonomik sorununu çözmeye çalışıyor. Daha da tartışmalı olan ise bazı öğrencilerin kapsam dışında bırakılması. Evde yaşayan öğrenciler için konut desteğinin 2029'da kaldırılması özellikle dar gelirli ailelerden gelen gençleri etkileyecek. 45 yaş üstü öğrencilerin BAföG hakkının kaldırılması ise ikinci eğitim şansını kullanmak, üniversiteye daha ileri yaşta dönmek veya eğitimine ara verdikten sonra yeniden başlamak isteyenleri zor durumda bırakacak. Üstelik BAföG sistemine olan ilgi zaten ciddi biçimde azalmış durumda. 2025'te yaklaşık 570 bin kişi BAföG aldı. Bu son 25 yılın en düşük seviyesi. Bu tablo yalnızca öğrencilerin sayısındaki değişimle açıklanamıyor. Desteklerin hayat pahalılığı karşısında giderek yetersiz kalması da önemli bir etken. Bu nedenle asıl soru reformun yapılıp yapılmadığı değil. Bu reform öğrencilerin bugünkü hayatını gerçekten kolaylaştıracak mı? Mevcut rakamlar bu soruya şimdilik olumlu bir yanıt vermiyor. Kiralar bugünden 500 euronun üzerindeyken konut desteğini gelecekte 440 euroya çıkarmak, temel desteği ise 2029'da bugünün seviyesine yaklaştırmak, eğitimdeki fırsat eşitliğini güçlendirmekten çok öğrencilerin ekonomik sorunlarını ertelemek anlamına geliyor. Kısacası BAföG reformu var ama öğrencilerin geçim krizine yetişebilen bir reform henüz yok. İlk haberimizde BAföG reformunun rakamlarına baktık. Ancak rakamların arkasında çok daha önemli bir gerçek var. BAföG yetmediği için öğrenciler çalışmak zorunda kalıyor. Peki gençler gerçekten çalışmayı mı tercih ediyor yoksa onları ekonomik koşullar mı buna zorluyor? İkinci haberimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Hükümetin kabul ettiği yeni BAföG reformu eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sorunlarını çözmüyor. Neues Deutschland için yazan Stefan Otta'ya göre Araştırma Bakanı Baer'in öğrencilerin üniversite eğitiminin yanında çalışmasını ayrıcalıklı bir durum ve sorun olmayan bir şey gibi göstermesi gençlerin gerçek yaşam koşullarından ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koyuyor. Üniversite eğitimi esas olarak tam zamanlı bir faaliyet olmasına rağmen BAFAG'ın yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda öğrenci kira ve temel yaşam giderlerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin önemli bir bölümü artık geçici olarak biraz ek gelir elde etmek için değil, düzenli bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Birçoğu restoranlarda veya perakende sektöründe iş buluyor. Yazara göre BAFÖG yıllar içinde yapılan yetersiz artışlar nedeniyle öğrenciler için gerçek bir geçim desteği olmaktan çıktı. Yeni reformun da bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. Öte yandan gençler uzun süredir çalışmaktan kaçan tembel kuşak olarak suçlanıyor. Oysa İAB araştırmasına göre gençler bugün son yıllardakinden çok daha fazla çalışıyor ve öğrencilerin çalışanlar içindeki payı da önemli ölçüde arttı. Dolayısıyla sorun gençlerin çalışmak istememesi değil. Tam tersine birçok öğrenci eğitimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda. Öğrencilerin geçim mücadelesinden şimdi Almanya'nın güvenlik politikalarına geçiyoruz. Hükümet değişen güvenlik ortamını gerekçe göstererek gizli servislere çok daha geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor. Alman hükümeti BND ve Anayasa Koruma Teşkilatı'nın yetkilerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Hükümet Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek bu düzenlemeyi gerektiği bir güvenlik reformu olarak savunuyor. Ancak tasarı gizli servislere bugüne kadar büyük ölçüde polise ait olan bazı yetkiler verilmesini öngörüyor. Buna göre gizli servisler ev araması yapabilecek, internet ve sosyal medya verilerini daha geniş biçimde tarayabilecek, yapay zekayla büyük veri setlerini analiz edebilecek ve bazı durumlarda güvenlik kameralarına erişebilecek. Yurt dışında ise sabotaj, siber saldırı ve askeri sevkiyatları engellemeye yönelik operasyonların önünü açabilecek. Bu durum Almanya'da ciddi bir tarihsel tartışmayı da beraberinde getiriyor. Nazi döneminde Gestapo, gizli servis ve polis yetkililerini birleştirerek büyük bir baskı ve terör mekanizmasına dönüşmüştü. Doğu Almanya'daki Stasi ise milyonlarca insanı izleyen ve baskı altında tutan devasa bir gözetim sistemi kurmuştu. Savaş sonrasında Almanya'da bu nedenle gizli servisle polis yetkililerinin birbirinden ayrılması temel güvenlik ilkelerinden biri haline gelmişti. Yeni düzenleme doğrudan Gestapo veya Stasi dönemini geri getirmese de eleştirmenler gizli servislere fazla güç verilmesinin tehlikeli bir kapı açabileceği uyarısında bulunuyor. Kısacası tartışma yalnızca güvenlik değil, güvenlikle özgürlük arasındaki sınırın nerede çizilebileceği konusunda düğümleniyor. Almanya'nın güvenlik politikalarındaki bu tartışmalı değişiklikten Kassel'in günlük yaşamına dönelim. Kassel'de ise bu kez gündemin konusu güvenlik değil, yollar ve bitmeyen trafik sıkışıklığı. Kassel'de Löschnerstrasse'nin Kasım ayına kadar kapalı kalması ve Kohlenstrasse'deki kısıtlamalar şehir içi trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Bölge sakinleri bazı sürücülerin bisiklet yollarını kullanarak veya barikatları kaldırarak yasa dışı yollar denediğini söylüyor. A44'teki tır yangının sonrası yaşanan trafik kaosu mevcut yol çalışmalarının etkisini daha da artırdı. Çalışmaların bazı bölümlerde Kasım ortasına kadar süreceği açıklandı. Kentte aynı anda bu kadar çok çalışma yapılması eleştirilirken Documenta 2027 hazırlıkları veya sıcak hava kaynaklı yol hasarlarının gecikmeye yol açıp açmadığı merak ediliyor. Kassel'de trafik sıkışıklığı ve yol çalışmaları gündelik hayatı zorlaştırırken son haberimizde bambaşka bir ortam var. Bu kez yüzlerce genç bir araya geliyor. Tartışıyor, öğreniyor, müzik yapıyor ve geçmişle yüzleşiyor. Avusturya'daki Attersee Gölü kıyısında düzenlenen antifaşist gençlik kampına 18 ülkeden 900 genç katılıyor ve bu buluşmanın Mauthausen toplama kampı ziyaretiyle birleşmesi geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Avusturya'daki Ateze Gölü kıyısında düzenlenen 29. Uluslararası Antifaşist Gençlik Kampı 18 ülkeden gelen 900 genci bir araya getiriyor. Gençler savaşların nasıl durdurulabileceğinden faşizmin yükselişine, Orta Doğu'dan Latin Amerika'daki gençlik hareketine kadar birçok konuda tartışmalar yürütüyor. Kamp yalnızca panellerden ibaret değil. Kolektif yaşam, kültürel etkinlikler, konserler ve tiyatro gösterileri gençler arasında güçlü bir dayanışma duygusu yaratıyor. Kampın en çarpıcı anı gençlerin Mauthausen toplama kampını ziyaret etmesi. Bu ziyaret geçmişin acılarını hatırlatırken bugün yükselen ırkçılık ve faşizme karşı mücadelenin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kampın ruhu net. Gençlik bir araya geldiğinde hem umut hem de değişim ihtimali büyüyor. Bugünün haberlerinde aslında ortak bir soru vardı. İnsanların nasıl bir toplumda yaşamak istediği? Daha fazla güvenlik adına daha fazla gözetim mi? Eğitimde gerçek bir fırsat eşitliği mi? Yoksa geçmişin deneyimlerinden ders çıkararak daha demokratik ve dayanışmacı bir gelecek mi? Son haberimizde gördüğümüz gibi gençlerin bir araya gelmesi ve geçmişle yüzleşmesi geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda hala umut olduğunu gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Oyuncaklar ölüm bedeli insanlar ödüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da yaz bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Ancak bu sıcaklığın faturası yalnızca termometrede görülmüyor. Kuraklık tarlaları vuruyor. Çiftçiler zorlanıyor. Aşırı sıcaklar insan hayatını tehdit ediyor. Kısacası bugün hem Almanya'nın sıcak gündemine hem de Kassel'de insanların birbirine nasıl destek olduğuna bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Tarımda ürün kaybı büyüyor. Çiftçiler zor durumda. Sıcaklara bağlı ölümler 12.500'e ulaştı. Almanya'da haftalardır süren kuraklık ve aşırı sıcakların faturası giderek ağırlaşıyor. Tarlalarda ürünler kuruyor. Hayvancılıkta yem sıkıntısı büyüyor. Çiftçilerin ekonomik yükü artırıyor. En ağır bedeli ise insan hayatı ödüyor. Alman Çiftçiler Birliği bu yıl birçok bölgede ciddi verim kayıpları, hatta bazı ürünlerde tamamen kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle buğday, kolza, patates, sebze ve şeker pancarında üretimin düşmesi bekleniyor. Güney Almanya'da durum özellikle kritik olduğu belirtiliyor. Güney Almanya'da durumun özellikle daha kritik olduğu belirtiliyor. Kuzeyde zaman zaman etkili olan yağışlar tabloyu bir ölçüde hafiflese de ülke genelinde beklenti ortalamanın altında bir hasat. Kuraklık hayvancılığı da doğrudan etkiliyor. Güney Almanya'da otlakların büyümesi dururken çiftçiler hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Bazı işletmeler ise hayvanlarını planlanandan daha erken kesmek zorunda kalıyor. Üstelik çiftçinin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca tarladaki ürün kaybı değil. Artan işletme harcamaları ve düşük ürün fiyatları birçok işletmenin finansal açıdan sıkışmasına neden oluyor. Köprü kredilerine ve likidite desteğine olan talep hızla artıyor. Çiftçiler hükümetten acil destek bekliyor. Talepler arasında Avrupa Birliği gübre desteğinin artırılması, doğrudan yardımların öne çekilmesi, tarımsal dizel vergisinin geçici olarak düşürülmesi ve risk dengeleme fonunun hayata geçirilmesi bulunuyor. Ancak iklim krizinin faturası yalnızca tarımda kesilmiyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da halk sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son değerlendirmesine göre 2026 yılında sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 12.500'e ulaştı. Böylece yıl Almanya'da sıcaklık kaynaklı ölümlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemlerden biri haline geldi. Özellikle 22-28 Haziran haftasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 9.600 aşırı ölüm vakası tespit edildi. Rakamlar sıcak hava dalgalarının artık yalnızca bir hava durumu meselesi olmadığını gösteriyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da doğrudan bir halk sağlığı tehdidine dönüşüyor. Bir tarafta kuruyan tarlalar, azalan ürünler ve yem sıkıntısı yaşayan çiftçiler. Diğer tarafta sıcak hava nedeniyle artan ölümler. Bütün bunlar aynı gerçeğe işaret ediyor. İklim krizinin bedeli artık gelecekte ödenecek bir fatura değil. Fatura bugün geliyor. Ve bu faturayı yalnızca çiftçi değil, tüketici, sağlık sistemi ve bütün toplum ödüyor. Önümüzdeki dönemde asıl soru şu: Almanya iklim krizinin sonuçlarına para ödeyerek mi ayak uyduracak, yoksa krizin nedenlerini azaltmak için daha ciddi adımlar mı atacak? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte cevabı. Almanya hafta sonu yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, özellikle Bavyera'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın zirve yapması öngörüsü nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmayı, bol su içmeyi ve yaşlılarla çocuklara dikkat edilmesini öneriyor. Ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Pazartesi ve salı günlerinde Almanya'nın birçok bölgesinde yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor. Hafta sonunda 35 dereceye yaklaşan sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında bazı bölgelerde 20'li derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kısacası Almanya hafta sonu kavrulacak. Ardından yağmur ve serin hava gelecek. Sıcaklar yükselirken iklim değişikliği de yeniden siyasi bir tartışmanın merkezine oturuyor. Şimdi şu soruya bakalım. 37 dereceye karşı AfD'nin çözümü ne? Almanya hafta sonu yeniden kavurucu sıcakların etkisine giriyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak mesele artık yalnızca hava durumu değil. Kuraklık, tarımsal kayıplar ve aşırı sıcaklara bağlı ölümler ve iklim değişikliğinin Almanya'daki sonuçlarını giderek daha görünür hale getiriyor. Bilim insanları sıcaklara karşı önlem alınmasının yanı sıra iklim değişikliği nedenleriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tam da bu noktada yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin tutumu tartışma yaratıyor. AfD temsilcileri aşırı sıcaklarla ilgili bazı uyarıları histerik olarak nitelendirirken insanların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması ve daha fazla klima kullanması gerektiğini savunuyor. AfD'den von Storch ise sıcaklardan zarar gören altyapı için iklim politikaları

0: gelişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Faren'de, Erz'de, Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diyakonişen Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca perşembe akşamları Gisberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Dernek sokakta yaşayan muhtaç kişilere düzenli olarak ücretsiz sıcak öğle yemeği sunuyor. Her pazartesi ve cuma günleri saat 13-14 arasında Martinsplatz'ta, yani Martin Kirche önünde çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bu esnada ihtiyaç sahiplerine kişisel sorunları için sosyal rehberlik de sağlanıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Doktor Moog, özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün bir kez daha gördük ki büyük sorunların sonuçları en çok insanların günlük yaşamında hissediliyor. Ama bugünün Kassel haberinde başka bir şey de gördük. Dayanışma. Sağlık sigortası olmayanlara, evsizlere ve sağlık sistemine ulaşmakta zorlanan insanlara gönüllü doktorların yardım eli uzatması toplumun yalnızca sorunlardan ibaret olmadığını da gösteriyor. Hepinize sağlıklı, serin ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: kuraklık, sıcaklar, ölüm bedeli insanlar ödüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da yaz bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Ancak bu sıcaklığın faturası yalnızca termometrede görülmüyor. Kuraklık tarlaları vuruyor. Çiftçiler zorlanıyor. Aşırı sıcaklar insan hayatını tehdit ediyor. Kısacası bugün hem Almanya'nın sıcak gündemine hem de Kassel'de insanların birbirine nasıl destek olduğuna bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Tarımda ürün kaybı büyüyor. Çiftçiler zor durumda. Sıcaklara bağlı ölümler 12.500'e ulaştı. Almanya'da haftalardır süren kuraklık ve aşırı sıcakların faturası giderek ağırlaşıyor. Tarlalarda ürünler kuruyor, hayvancılıkta yem sıkıntısı büyüyor, çiftçilerin ekonomik yükü artırıyor. En ağır bedeli ise insan hayatı ödüyor. Alman Çiftçiler Birliği bu yıl birçok bölgede ciddi verim kayıpları, hatta bazı ürünlerde tamamen kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle buğday, kolza, patates, sebze ve şeker pancarında üretimin düşmesi bekleniyor. Güney Almanya'da durum özellikle kritik olduğu belirtiliyor. Güney Almanya'da durumun özellikle daha kritik olduğu belirtiliyor. Kuzeyde zaman zaman etkili olan yağışlar tabloyu bir ölçüde hafiflese de ülke genelinde beklenti ortalamanın altında bir hasat. Kuraklık hayvancılığı da doğrudan etkiliyor. Güney Almanya'da otlakların büyümesi dururken çiftçiler hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Bazı işletmeler ise hayvanlarını planlanandan daha erken kesmek zorunda kalıyor. Üstelik çiftçinin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca tarladaki ürün kaybı değil. Artan işletme harcamaları ve düşük ürün fiyatları birçok işletmenin finansal açıdan sıkışmasına neden oluyor. Köprü kredilerine ve likidite desteğine olan talep hızla artıyor. Çiftçiler hükümetten acil destek bekliyor. Talepler arasında Avrupa Birliği gübre desteğinin artırılması, doğrudan yardımların öne çekilmesi, tarımsal dizel vergisinin geçici olarak düşürülmesi ve risk dengeleme fonunun hayata geçirilmesi bulunuyor. Ancak iklim krizinin faturası yalnızca tarımda kesilmiyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da halk sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son değerlendirmesine göre 2026 yılında sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 12.500'e ulaştı. Böylece yıl Almanya'da sıcaklık kaynaklı ölümlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemlerden biri haline geldi. Özellikle 22-28 Haziran haftasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 9.600 aşırı ölüm vakası tespit edildi. Rakamlar sıcak hava dalgalarının artık yalnızca bir hava durumu meselesi olmadığını gösteriyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da doğrudan bir halk sağlığı tehdidine dönüşüyor. Bir tarafta kuruyan tarlalar, azalan ürünler ve yem sıkıntısı yaşayan çiftçiler. Diğer tarafta sıcak hava nedeniyle artan ölümler. Bütün bunlar aynı gerçeğe işaret ediyor. İklim krizinin bedeli artık gelecekte ödenecek bir fatura değil. Fatura bugün geliyor. Ve bu faturaya yalnızca çiftçi değil, tüketici, sağlık sistemi ve bütün toplum ödüyor. Önümüzdeki dönemde asıl soru şu: Almanya iklim krizinin sonuçlarına para ödeyerek mi ayak uyduracak, yoksa krizin nedenlerini azaltmak için daha ciddi adımlar mı atacak? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte cevabı. Almanya hafta sonu yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, özellikle Bavyera'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın zirve yapması öngörüsü nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmayı, bol su içmeyi ve yaşlılarla çocuklara dikkat edilmesini öneriyor. Ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Pazartesi ve salı günlerinde Almanya'nın birçok bölgesinde yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor. Hafta sonunda 35 dereceye yaklaşan sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında bazı bölgelerde 20'li derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kısacası Almanya hafta sonu kavrulacak. Ardından yağmur ve serin hava gelecek. Sıcaklar yükselirken iklim değişikliği de yeniden siyasi bir tartışmanın merkezine oturuyor. Şimdi şu soruya bakalım. 37 dereceye karşı AfD'nin çözümü ne? Almanya hafta sonu yeniden kavurucu sıcakların etkisine giriyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak mesele artık yalnızca hava durumu değil, kuraklık, tarımsal kayıplar ve aşırı sıcaklara bağlı ölümler ve iklim değişikliğinin Almanya'daki sonuçlarını giderek daha görünür hale getiriyor. Bilim insanları sıcaklara karşı önlem alınmasının yanı sıra iklim değişikliği nedenleriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tam da bu noktada yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin tutumu tartışma yaratıyor. AfD temsilcileri aşırı sıcaklarla ilgili bazı uyarıları histerik olarak nitelendirirken insanların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması ve daha fazla klima kullanması gerektiğini savunuyor. AfD'den von Storch ise sıcaklardan zarar gören altyapı için iklim politikaları yerine daha dayanıklı mühendislik çözümlerini öne çıkarıyor. Oysa sıcaklıkların yükselmesi yalnızca çevre sorununa yol açmıyor. İnsan sağlığını, tarımı, ekonomiyi ve sosyal yaşamı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle soru giderek daha önemli hale geliyor. Tarlalar kururken, sıcaklar can alırken ve termometreler 37 dereceyi gösterirken iklim krizini küçümsemek hala mümkün mü? İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Şimdi de Kassel'e dönelim. Kassel'de hayatın başka bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kassel'de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Fahren'de Ärzte Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diakonişen Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca perşembe akşamları Giesberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Dernek sokakta yaşayan muhtaç kişilere düzenli olarak ücretsiz sıcak öğle yemeği sunuyor. Her pazartesi ve cuma günleri saat 13-14 arasında Martinsplatz'ta, yani Martin Kirche önünde çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bu esnada ihtiyaç sahiplerine kişisel sorunları için sosyal rehberlik de sağlanıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Doktor Moog, özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Yani dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün bir kez daha gördük ki büyük sorunların sonuçları en çok insanların günlük yaşamında hissediliyor. Ama bugünün Kassel haberinde başka bir şey de gördük. Dayanışma. Sağlık sigortası olmayanlara, evsizlere ve sağlık sistemine ulaşmakta zorlanan insanlara gönüllü doktorların yardım eli uzatması toplumun yalnızca sorunlardan ibaret olmadığını da gösteriyor. Hepinize sağlıklı, serin ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.